0: O kareleri siz de görmüşsünüzdür. Yüzlerce Kuzey Afrikalı genç denizden yüzerek İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya çıkıyor. Kimi yerlerde kayaların, taşların, tel örgülerin üzerine tırmanarak geçiyorlar Ceuta'ya. Sonrasında da bölgede her yere yayılmış mültecileri gösteren bir nevi istila izlenimi uyandıran resimler. Peki ne olmuştu? 30 Temmuz'da yaklaşık 72 bin kişi Fas'tan deniz ve karayoluyla Kuzey Afrika'daki İspanyol yerleşim bölgesi Ceuta'ya akın etti. Çoğu geri dönse de Ceuta hükümeti bölgede 1000'den fazla göçmen çocuğun kaldığını söylüyor. Görüntüler 2015-2016 göç krizini andırması nedeniyle derin bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü göç 2015-2016 göç krizinden bu yana Avrupa Birliği'nin en bölücü siyasi meselelerinden biri. O dönemde çoğu Suriye'deki savaştan kaçan 1 milyondan fazla mülteci ve göçmen Avrupa'ya ulaşmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri uzun zamandır tartıştıkları Schengen bölgesini yeniden tartışmaya açtı. Almanya hali hazırda uzun süredir komşu ülkelere karşı sınır kontrolleri yapıyor. Peki Schengen bölgesi gerçekten tehlike altında mı ve Avrupa yeni bir göçmen kriziyle mi karşı karşıya? Bugünkü bölümümüzde bu sorulara cevaplar arayacağız. Ekimizden Adnan Ağaç bize 30 ve 31 Temmuz'da yaşananları ve sonrasındaki gelişmeleri aktaracak. Devamında Strasbourg'da yaşayan ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Kayhan Karaca ile bir röportajımız olacak. Kendisinden Ceuta'da yaşananların Avrupa Birliği'nde ne gibi değişikliklere yol açacağını öğreneceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Ekibimizden Adnan Ağaç şu anda stüdyoda. Adnan, önce 30 Temmuz'a bir gidelim. O gün ne oldu da on binlerce insan sınıra yığıldı ve canlarını tehlikeye atarak sınırdan geçti ve Ceuta'ya girdi.
1: Aydın, önce Ceuta'dan bahsedeyim. Burası Kuzey Afrika'daki bir İspanyol toprağı. Aslında özel bir bölge ama bağımsız değil ve Avrupa Birliği'nin de bir parçası. Etrafı Fas sınırı ile çevrili bir yerleşim yeri. 30 Temmuz günü yaklaşık 72 bin kişi yüzerek sınır kapılarını ve çitleri geçerek Ceuta'ya kaçak yollarla giriş yaptı. Aslında tetikleyici bir olay yoktu burada. Birkaç şeyin üst üste binmesiyle birlikte yaşandı bu durum. Yanlış anlaşılan bir mahkeme kararı neden oldu diyebiliriz.
0: Peki neydi o karar, onu bir açıklayalım.
1: İspanya Yüksek Mahkemesi deniz yoluyla gelenlerin usulüne uygun bir işlem yapılmadan toplu şekilde geri itilemeyeceğine dair bir karar vermişti. Karar aslında sınır dışı etmeyi yasaklamıyor. Sadece kısa da olsa bir hukuki süreç şart koşuyordu. Ama Fas'ta sosyal medyada sınır fiilen açıldı, denizden gelenler geri gönderilemez şeklinde çarpıtılarak yayıldı. Günün sonunda da ortaya can acıtan görüntüler çıktı.
0: Evet, hayatını kaybedenler de oldu o sınır geçme denemesi üzerinde. Peki on binlerce insan sınırdan geçtikten sonra tam olarak neler yaşandı?
1: Aydın, on binlerce kişi sınırı geçince her şeyin güzel olacağını düşünmüşlerdi. Ancak sınır bariyerini aşanlar ne yiyecek ne de bir karşılama buldu karşılarında. Beklenenin aksine İspanya'da ordu devreye sokuldu. Ek polis ekipleri görevlendirildi. Sınırdaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Ceuta yönetimi yaklaşık 100 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca gelenlerin çoğunun geri gönderildiği belirtildi. Ancak bölgede 1000'den fazla göçmen çocuğun kaldığı açıklandı.
0: Yani olan kimsesiz çocuklara ve hayatını kaybedenlere oldu diyebiliriz. Şimdi konunun siyasi tarafına da bir göz atalım istersen. Göç ve siyaset iç içe geçmiş konular günümüzde. Ceuta'da yaşananlara Avrupa'dan nasıl tepkiler geldi?
1: Aydın, yaşananlar Avrupa Birliği sınırında gerçekleştiği için konu aslında bütün Avrupa Birliği ülkelerini ilgilendiriyor. Beklendiği gibi AB'nin yetkili organları acil toplantı yaptı. Toplantı sonrasında AB'nin göçten sorumlu komiseri Magnus Brenner kamera karşısına geçti ve İspanya ile dayanışma mesajı verdi.
2: As you of course know that these past few days were, I would say, a test.
1: Son günler Avrupa'nın dayanıklılığı ve dış sınırlarımızın güvenliği açısından bir sınavdı. Şimdilik Avrupa bu sınavı geçti. Kimse Schengen bölgesine giremedi ve sınırdaki güvenlik sorunu hızla çözüldü. Bundan sonra kilit önemde olan AB'nin birlik içinde hareket etmesi ve bu olaylardan doğru sonuçları çıkarmasıdır.
0: Adnan, birlik görüntüsü güzel ama İtalya'dan bu konuda çok farklı açıklamalar da geldi. Hatta çok önemli bir adım atıldı. İtalya ve İspanya arasındaki gerilimin sebebi tam olarak nedir?
1: Aydın, bu iki ülke AB içinde göç dosyasına farklı yaklaşımlarıyla ayrışan iki cephede bulunuyor. İtalya'nın sağ koalisyon hükümeti lideri Giorgia Meloni ile İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez arasındaki anlaşmazlık da Ceuta kriziyle perçinlenmiş oldu. İtalya, Ceuta'yı kapsamamasına rağmen İspanya ile pasaportsuz Schengen seyahat düzenlemelerini bir aylığına askıya aldı. Birliğin dış sınırlarını güçlendirmek için eş güdümlü adım atılması çağrısında bulundu. İspanya'da mütekabiliyet uyguladı ve bir ultimatum verdi. Karşılık olarak İtalya'dan gidenlere sınır kontrolü uygulamaya başladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Meloni, İtalya ultimatum kabul etmez dedi. İspanya'dan gelen 3. ülke vatandaşları için Schengen Anlaşması'nın uygulanmasının askıya alınması kararını en azından 15 Ağustos'a kadar gözden geçirmeye niyetimiz yok cevabını verdi.
0: Tabii Adnan Almanya'dan da açıklamalar gecikmedi.
1: Tabii ki gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanı Juan Vadepul yanlış bilginin yayılmasına dikkat çekti Aydın. Vadepul bu kriz insan hayatını tehlikeye atan yanlış bilgilere karşı birlikte ve hızlı bir şekilde mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi dedi. Düzensiz göçü kontrol altına alabilmek için Avrupa dışındaki ortaklara bu olayda olduğu gibi FAS'a ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise İç sınır kontrollerinin Eylül sonunda da uzatılacağı sinyalini verdi.
0: Seyito'da yaşananları ve sonrasındaki gelişmeleri ekip arkadaşımız Adnan Ağaç anlattı. Çok teşekkürler Adnan verdiğin bilgiler için. İki hafta önce İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya 24 saat içinde 72 binden fazla düzensiz göçmen yüzerek ve hatta karadan yürüyerek geçmişti. Konuyu Strasbourg'dan gazeteci arkadaşımız Kayhan Karaca ile konuşuyoruz. Merhabalar Kayhan.
3: Merhaba.
0: Kayhan, Ceuta'daki son göç akını daha önce pek görülmemiş büyüklükteydi. Bir anda böylesi bir akın ne anlama geliyor?
3: Şimdi her şeyden önce bu işin bu kadar konuşulması, bu kadar görülmesi göç meselesinin Avrupa Birliği içinde siyasi planda ve sosyolojik planda ne kadar derin bir sorun haline geldiğinin göstergesi. Aslında nüfusu 450 milyon olan Avrupa Birliği için 80 bin göçmen pek bir şey ifade etmiyor. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin kalifiye, özellikle kalifiye göçmenlere hala ihtiyacı var ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ihtiyacı olacak. Fakat burada şöyle bir gelişme var. Geçtiğimiz son 10-15 yıldır Avrupa Birliği içinde biliyorsunuz aşırı sağcı hareketler bu göç meselesini siyasi malzeme olarak kullanıp siyasette çok önemli yerlere geldiler. Hatta birçok Avrupa ülkesinde şu anda aşırı sağcı olarak nitelediğimiz milliyetçi partiler ya iktidardalar, ki bunun en güzel örneği İtalya'dır, ya da iktidar ortağı konumundalar veya birçok Avrupa ülkesinde anketlere bakacak olursak, kamuoyu yoklamalarına bakacak olursak bu partiler ana muhalefet partisi konumundalar. Ki bunların başında da tabii Fransa ve Almanya gelmekte, Avrupa Birliği'nin en önemli iki ülkesi. Dolayısıyla kameralara yansıyan görüntüler, yani on binlerce, son resmi verilere göre 72 bin genç göçmenden bahsediliyor. Bunların koşa koşa o İspanyol toprağına Fas'tan giriş yapmalarının kameralara yansımış olması psikolojik açıdan tabii sokakta geniş yankı uyandırdı. Konunun bu kadar büyümesinin nedeni burada yatıyor.
0: Şimdi 30 Temmuz'daki görüntüler insanlarda Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını büyük ve ani göç hareketlerine karşı koruyamadığı izlenimini doğurdu. Ne kadar doğrudur bu?
3: Bu pek doğru değil. Aslında Avrupa Birliği'nin sınırları mesela 2015'teki o Suriyeli göçmen krizin dönemine nazaran bugün çok daha iyi korunuyor. Hem doğu sınırları hem güneydoğu sınırları çok iyi korunmakta. Frontex adı verilen bir Avrupa Birliği sınır koruma birimi var biliyorsunuz. Bu sınır koruma birliğinin elindeki imkanlar 2015 yılından bu yana olağanüstü arttırıldı. Hatta şöyle söyleyeyim, 2021'den bu yana geçtiğimiz yıl en düşük sayıda düzensiz göçmen girişi yaşandı. 200 binin altına indi. Bugüne kadar bu kadar az sayıda düzensiz göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yapmamıştı. Bu 200 binin altına dediğim 2025 verileri. 2026'nın henüz daha verileri tahmin edebileceğiniz gibi belli değil. Fakat dolayısıyla son 10 yıldır bu kadar düşük sayıda düzensiz göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yapmamıştı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin sınırları geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi korunmakta. Hatta kimi ülkeler kara sınırlarına, mesela Bulgaristan Türkiye ile olan kara sınırına demir teller ördü biliyorsunuz. Yunanistan çok daha iyi denizden koruyor. Hatta Yunanistan bunu insan haklarını ihlal pahasına yapıyor. Çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu Yunanistan'ın kaçak göçmenlere ya da düzensiz göçmenlere yönelik muamelelerini eleştiren raporlar yayınlamaktalar. Esas sorun şu anda Avrupa Birliği için güney sınırları değil, güneydoğu sınırları değil, doğu sınırları. Özellikle Rusya ile olan sınırlar, Polonya bu konuda çok dertli biliyorsunuz. Belarus üzerinden Avrupa Birliği topraklarına girişlerde son zamanlarda artış var. Ama buna rağmen biraz önce de belirttiğim gibi son 5-10 yıldır Avrupa Birliği'ne giriş yapan düzensiz göçmen sayısı giderek azalmakta ve geçen yıl en düşük seviyesine düştü. 200 binin altına düştü. Bunda tabii Avrupa Birliği'ndeki ekonomik krizin de önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Önemli bir faktör. Artık eskisi kadar böyle göç çeken, cazip bir Avrupa Birliği yok. Bir de tabii Avrupa Birliği bu göçle mücadele yasalarını sertleştirmeye başladı son yıllarda. Bunun da altını çizelim.
0: Şimdi senden anladığım kadarıyla Avrupa Birliği'nin son senelerde sınır ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar, görüşmeler düzensiz göçü engellemek için olumlu sonuçlar getirmiş diyorsun. Peki son 30 Temmuz'da yaşananlar Avrupa Birliği'nin göç politikasını nasıl etkileyecek? Yani yapılan toplantılar, ani görüşmeler neye işaret ediyor?
3: Aslında Avrupa Birliği göç politikalarını değiştirmeye son özellikle 1-2 yıl içinde başladı. Avrupa Birliği aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin de üyesi ülkelerdir. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyi'nin bir birimidir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi göçmenlerin otomatik olarak sınır dışı edilemeyeceğine dair kararlar vermişti. Özellikle Birleşik Krallık'ın Ruanda ile yapmak istediği bir biliyorsunuz anlaşma vardı. Ruanda'yı bir taşeron ülke olarak kullanma para karşılığında fikri vardı. Bu fikir geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana çok daha netleşmiş durumda. Neden? Çünkü Avrupa Konseyi ülkeleri buna Türkiye'de dahil ama Avrupa Konseyi'nin özellikle Batı Avrupa'daki kanadı göçmenlerin üçüncü ülkelere eğer kendi ülkeleri geri almıyorlarsa bu düzensiz göçmenleri üçüncü bir ülkeye gönderilmesine ön ayak olabilecek bir uygulamanın önünü açtı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Moldova'daki bir toplantıda Mayıs ayında ve şu anda birçok Avrupa ülkesi, birçok Avrupa Birliği ülkesi ki bunların başında tabii İtalya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve hatta Almanya'nın da olduğu söyleniyor. Ruanda gibi ülkelerle ki bu ülkelere ek olarak Özbekistan veya başka ülkeler de adları geçmekte ama özellikle Ruanda ile müzakere içinde oldukları söylenmekte. Eğer düzensiz göçmenler kendi ülkeleri tarafından geri alınmazsa Avrupa Birliği'nin bu düzensiz göçmenleri ilk önce Ruanda'da oluşturulacak Avrupa Birliği finansmanıyla oluşturulacak kamplara yerleştirecekleri söylenmekte. Önümüzdeki aylarda ya da yıllarda böyle senaryolar başta Ruanda olmak üzere başka ülkelerde de görebiliriz. Yani Avrupa Birliği'nde şu anki yeni eğilim göçmen ya da düzensiz göçmen sorununu üçüncü ülkelere aktarıp bu ülkelerde çözme eğilimi var. Tabii bunun da arkasında Avrupa Birliği içinde aşırı sağın yükselişi geliyor. Aşırı sağ yükseldiği ölçüde Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle merkez partiler, merkez sol ve merkez sağ partiler çözümü Avrupa Birliği içinde arama eğilimindeler. Bu ne kadar işleyecek? Bunu hep beraber önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü çok yeni. Bunun bir örneği yok dünyada. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri bunu başarırlarsa siyasi açıdan, jeopolitik açıdan yepyeni bir göç politikası da doğmuş olacak dünya genelinde.
0: Şimdi 30 Temmuz'da yaşananlardan sonra Meloni liderliğindeki İtalya, İspanya'dan gelen yolculara yönelik geçici sınır kontrolleri başlatması kararı aldı. Ne anlama geliyor bu? Yani Schengen askıya mı alındı, Schengen uygulaması yoksa Schengen kuralları kapsamında izin verilen geçici bir kontrol mü bu?
3: Şimdi bu Schengen anlaşmaları kapsamında askıya alma diye bir hukuki kavram yok. Bunu Avrupa medyası böyle kullanıyor ama hukuki planda böyle bir kavram yok. Şimdi buna karşılık bir Schengen alanındaki bir ülke geçici olarak kendi sınırlarında tabii buna geçerli bir gerekçe de göstermesi gerekiyor. Sınır kontrolleri rastgele yeniden başlatabilir geçici bir süre için. Ama bunu daimi yapamaz. Yani bunun da altını çizelim. Şimdi İtalya'nın başbakanı Giorgia Meloni'nin bu adımı, bu hamlesi bir kere siyasi açıdan kabul edilemez bir hamle. Bunu herkes de biliyor, kendisi de biliyor. Fakat bu tamamen iç politika gerekçelerine dayanan bir hamle. Neden? Çünkü Meloni'nin kendisi zaten biliyorsunuz aşırı sağcı. ve iktidara gelmesini sağlayan en önemli faktör de bu göçmen karşıtı politikalarıydı. Göçmen karşıtlığı yaparak, Müslüman karşıtlığı yaparak bu söylemlerle Meloni iktidara geldi. Fakat İtalya'da şöyle bir gelişme var. İtalya'da aşırı sağcı iki parti şu anda iktidardalar. Hristiyan Demokratlarla beraber bir koalisyon hükümeti var. Bu iki aşırı sağcı partiye ek olarak son aylarda yeni bir aşırı sağcı parti daha kuruldu ve bu aşırı sağcı parti şu anda muhalefette ve iktidarda olan diğer iki aşırı sağcı partiden oy kapmaya başladı. Anketlere göre de hızla yükseliyor ve oy oranı da %8, %9'lara varmış durumda. Önümüzdeki yıl İtalya'da genel seçimler düzenlenecek. Yani Meloni seçime girecek. Kazanması için yine bu göç meselesini kullanması gerekecek. Fakat o muhalefetteki diğer aşırı sağcı partiye bu göç meselesini kaptırmamak istiyor. Bütün mesele burada. Yoksa Meloni de çok iyi biliyor. Bir aylığına İspanya'dan gelen, İtalya'nın havalimanlarına ya da deniz limanlarına gelen gemileri ve uçaklara rastgele kontroller yapılacak diyerek kendi halkını, kendi seçmenini işte göçle, göçmenlerle, düzensiz göçle mücadele ediyorum demeye, ikna etmeye çalışıyor. Halbuki biliyorsunuz o Afrika topraklarındaki İspanya'ya gelen Faslıların bulunduğu bölge Schengen alanında değil esasen. Oradan kıta İspanya'sına geçmeleri de mümkün değil. Kaldı ki o gelen 72 bin kişiden 70 bini zaten Fas'a geri gönderildi. Diğerlerinin dosyaları inceleniyor. Onların da zaten çoğunun geri gönderileceği söylenmekte. Dolayısıyla İtalya için kesinlikle bir risk söz konusu değil. Tamamen iç politikaya dayalı bir hamle. Ama İspanya'da geçtiğimiz gün biliyorsunuz 7 Ağustos'ta misilleme yaparak İtalya'ya aynı kararı aldı 7 Eylül'e kadar.
0: Strasbourg'daki gazeteci arkadaşımız Kayhan Karaca sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Kayhan.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Kuşkusuz ki 30 ve 31

0: Filipin'in zaten Fas'a geri döndüğünü ve İtalya'da Meloni'nin İspanya sınırlarında kontroller yapacağız demesiyle Schengen uygulamasının tehlikeye girmediğini ve bu kararın sadece İtalya iç politikası yüzünden alındığını belirtti. Bunun yanı sıra da Avrupa Birliği'nde son senelerde uygulanan düzensiz göçün engellenmesi çalışmalarının sonuç getirdiğinin ve 2025 senesinde 2016'dan bu yana ilk defa Avrupa Birliği'ne giren göçmen sayılarında büyük düşüşlerin yaşandığını da altını çizdi. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi RD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.